0: Kuralın bu arada şifre açıyorum Türkiye'yi. Kuralım o. Çok sunuyor. Bu arada
1: Fon duymuş da yapacağım.
0: Kuralım ona göre altı sarıştırdım. Beni tut ve çekim.
2: Bunlar mı? Bakın sesi istiyorsan sesi.